0: are soaring across Western Europe, and we hear how some are coping.
1: The vacuum cleaner makes your back heat up. I'll be completely soaked in sweat by the end of the day.
0: And there's more history at the World Cup for another icon.
2: Cristiano!
0: Portuguese star Cristiano Ronaldo becomes the first man to score at 6 tournaments. All of that after this update.
3: BBC News with Chris Berrow. Lebanon's president has said his country will not accept any deal that does not include Israel's withdrawal from South Lebanon. Joseph Aoun also said he rejected other foreign interference, an apparent allusion to Iran, which backs Hezbollah. He was speaking as a fifth round of talks with Israel began in the United States. Lina Sinjab reports from Beirut.
4: The U.S. military says it's monitoring the situation closely to help ensure the cessation of hostilities. This morning, Israeli soldiers opened fire on a group of people close to a bulldozer clearing rubble in South Lebanon. Two people were killed after 3 days when the ceasefire held. Israel says it responded to an imminent threat to its soldiers, but Hezbollah accused Israel of violating the ceasefire.
3: The Republican-controlled U.S. Senate has instructed President Trump to halt the war in Iran or seek congressional authorization before continuing military action. Four Republicans joined Democrats in the 50-48 vote. It's largely symbolic and does not carry the force of law, as it does not require the president's signature. The Chinese tech and e-commerce giant Alibaba is suing the U.S. government after it was placed on a Pentagon blacklist of companies with alleged links to the Chinese military. According to a court filing, Alibaba said it was governed by an independent board, none of whom has any military affiliation. Andrew Ocheng reports.
5: The designation earlier this month came after President Trump had returned from what was considered a cordial visit to China. Yet Washington still added Alibaba, internet search provider Baidu, and automakers BYD and NIO to a list of companies it believes are aiding Beijing's military. But in the court filing, Alibaba insists its products and services are built for retail, logistics, and enterprise information technology, not weapons, defense, or intelligence.
3: In football, the Portuguese striker Cristiano Ronaldo has become the first player ever to score at 6 World Cup tournaments. The 41-year-old got 2 goals in Portugal's 5-0 demolition of Uzbekistan. Meanwhile, England and Ghana have drawn 0-0 in Boston. England dominated possession but struggled to break down a disciplined Ghanaian defence. These England fans gave their reaction.
6: We were unlucky not to score, but look, we stay positive, we keep going, and we still have a great chance to top the group against Panama, so positivity all round.
7: We should have buried some of those chances, but
8: we didn't create enough chances either, to be fair.
7: Credit to Ghana, though. They defended
8: magnificent.
7: Well.
8: Yeah, they played really well.
9: Disappointed, but life's like that, isn't it? Full of disappointments.
10: It wasn't entertaining, but gets the job done.
3: Croatia against Panama is 0-0 at half-time. The European Union Aviation Safety Agency has ordered urgent inspections of 16 Airbus A380 planes after cracks were found in a key wing component. 15 of the planes are operated by Emirates and one by Qantas. This is the world news from the BBC. The leader of North Korea, Kim Jong-un, has said that his country is equipping its navy with nuclear weapons. According to North Korea's state news agency, he made the remarks on Tuesday at a ceremony that marks a naval vessel's entry into active service. A Tunisian court has upheld a prison sentence imposed on a prominent human rights activist. Sadia Mosba, who leads the anti-racism group Menemti, had been charged with money laundering and illicit enrichment.
11: Damla Hanım'ı da buluşacağız. Onda bu etkinlikte sorup tabii onların da aileleri gelecekler. Çünkü bu arabayı dediğimiz gibi o müzeye koyacaklar ve gösterecekler orada. Yani halka açık olacak o yarından sonra. Onun için bu etkinlik çok büyük bir şey. Bizim aldığımız bilgilere göre en üst düzeyde bir açılım olacak orada ve vali de, Avustralya valisi de oraya katılacak bu etkinliğe yarın.
12: Güzel bir gün olacak
13: benim. Güzel. Yani en azından bu insanların anılması tesellimizdir.
11: Evet, doğrudur. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı?
12: Herhangi bir şey yok. Çok sağ olun.
13: Çok sağ olun.
12: Bu
13: günler
12: ilgilendiğiniz.
13: Evet.
11: Avustralya'da...
13: Avustralya'da... Savaş olmasın hiçbir yerde.
11: İnşallah. İnşallah savaş olmaz ama güvenlik de olması lazım. Onun için denge olması lazım. Kıbrıs Türkleri, yani. Kıbrıs Türkleri çok çekti. Ben de o zaman çocuktum. Yani 74'ü yaşamadım ama 63'ü yaşadım. 63'ü yaşayanlardan bir tanesiyim. Ben mücahitlik yaptım. 5 senemi ben Kıbrıs'ta mücahitlik yaparak geçirdim. Gençlik yıllarımı. Ondan sonra işte Avustralya'ya geldik. Avustralya'da da 55 senedir Avustralya'dayım.
13: Evet. Güzel. Allah size sağlıklı uzun ömür versin. Gelirseniz bekleriz, görüşelim.
11: İnşallah, inşallah. Sizin duyurmak istediğiniz herhangi bir konu olursa telefon numarasını tutuyorsunuz. Her zaman olsun. Evet. Mikrofonları size açarız.
13: Tamam. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
11: Avustralya'da akrabalarınız var mı?
13: Bir tane amcamızın oğlu var. Sydney'dedir galiba.
11: Ha, Sydney'de. Tamam, söyleyin ismini. Belki selam gönderiniz. Belki duyar yani. Sydney'den de dinleyicilerimiz var.
13: Cemal Umar.
11: Cemal?
13: Umar.
11: Anladım. Tamam, sorup buluruz onu da.
13: Tamam, selamlarımızı iletin. Teşekkür ederiz.
11: Ben size teşekkür ederim. Hayırlı günler. Görüşmek üzere.
13: Sağ olun. Selamlar.
11: İyi günler.
12: Bye bye.
13: İyi günler.
11: Evet, sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor. Kuzey Kıbrıs'a bağlandık ve önemli bir konuyu gündeme getirdik. Sayın dinleyiciler, hayır, biz gündeme getirmedik ama gündeme taşımış olduk bir sayın dinleyiciler. Dediğimiz gibi yarın bu Kıbrıs'ta olan olayın aracı, mayına basan aracı müzeye koyacaklar Avustralya hükümeti ve onun da açılış günü olacak sayın dinleyiciler. Onu da sizlerle paylaşıyoruz. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Hepinize yeniden iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Evet, Facebook'tan da yayın yapıyoruz. Arkadaşlarımızın isimlerini hep okuyacağız. Halil Katriye Hüseyin, iyi akşamlar, iyi yayınlar Hakkı Süleyman. Yayına hoş geldin diyor. Çok çok teşekkür ederiz Halil Katriye Hüseyin'e. Emin Dinek'e çok çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar, iyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum. Avustralya'ya tekrar hoş geldin diyor. Çok çok teşekkürler Emin Dinek. Ahmet Cuma bizlere iki satır yazdı. İyi akşamlar Hakkı Bey diyor. Hoş geldiniz programınızda. Başarılar dilerim. İyi ki varsınız. Çok çok teşekkür ederiz Ahmet Cuma'ya sayın dinleyiciler. Ve Mustafa Kulaç da bizleri izliyor. Mustafa Kulaç'a da iyi akşamlar diliyoruz. Sevil Şevki bizleri izliyor. Sevil Şevki'ye de iyi akşamlar diliyoruz. Has Kerim bizleri izliyor. Has Kesimi, Kerim'e de Lübnanlı bir arkadaş, İyi akşamlar diliyoruz. Nihal Faruk bizleri Kıbrıs'tan izliyor. Nihal Faruk'a da iyi günler diliyoruz. Ve Avustralya'dan selam ve sevgi de göndeririz Nihal Faruk'un ailesine sayın dinleyiciler. Hakan Aykutlu bizleri izliyor. Hakkı abim diyor, iyi akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkür ederiz Hakan Aykutlu'ya sayın dinleyiciler. Ve bu küçük cihazlar için de Hakan Aykutlu'ya çok çok teşekkür ederiz. Hakan Aykutlu radyomuza bağışta bulundu. İki mikrofon, küçük mikrofon hediye etti kendisine. Çok çok teşekkür ederim sayın dinleyiciler. Evet, Fatma Aykutlu da bizleri izliyor. Fatma Aykutlu'ya da iyi akşamlar diliyoruz. Nilüfer Karaosmanoğlu bizleri izliyor. Kendisine iyi akşamlar diliyoruz. Evet, hemen bunu koydum. Evet. Evet, Sacettin Ünal bizleri izliyor. Sacettin Ünal'a da iyi akşamlar diliyoruz. Arkadaşımız Erol Hasan iyi akşamlar Hakkı abi diyor. Kolay gelsin, selamlar dilerim. Çok çok sağ ol Erol Hasan. Evet, Ayşe Dülger Kılıç da bizleri izliyor. Ayşe Dülger Kılıç'a da iyi akşamlar dileriz. Mahmut Eren de bizleri izliyor. Mahmut Eren'e de iyi akşamlar diliyoruz. Uğur Kavak bizleri izliyor. Uğur Kavak'a da iyi akşamlar diliyoruz. Ve Türkiye'den bizleri izleyen Ali Kurt izliyor bizleri Türkiye'den. Ali Kurt'a da iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. Samsun'dan bizleri dinliyormuş. Samsun'dan selamlar gönderiyor bize Ali Kurt. Biz de Avustralya'dan Samsun'daki tüm arkadaşlarımıza Ali Kurt'a iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. Müride Şener benim sınıf arkadaşım. Yıllar yılı sınıf arkadaşım Müride Şener de beni Girne'den izliyor. İyi yayınlar, selamlar diyor. Biz de Avustralya'dan, Melbourne'dan kucaklar dolusu selamlar göndeririz Müride Şener'e sayın dinleyiciler. Ve Rahmi Kavak da bizleri izliyor. Rahmi Kavak'a da iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Ve bu güzel şarkıyı tüm Facebook'taki arkadaşlarımız için dinletiyoruz.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve Facebook'tan da yayın yapıyoruz. Suda Suljic Sekolovic'e de çok çok teşekkür ederiz. Güzel yazılarından dolayı, programımızı beğendiğinden dolayı çok çok teşekkür ederiz. Sydney'den arkadaşımız Orhan Mehmet de bizleri izliyor programını. İyi akşamlar, hayırlı yayınlar diledi. Çok çok teşekkür ederiz Orhan Mehmet'e de sayın dinleyiciler.

seyirciler. Programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 10.29'u gösteriyor. Ve dünya haberlerine geçiyoruz. İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer görevinden istifa edeceğini duyurdu. Yaptığı açıklamada parti yönetimini devraldığında İşçi Partisi'nin siyasi, mali ve ahlaki açıdan iflas etmiş durumda olduğunu savunan Starmer, birçok kişinin partinin artık bittiğini söylediğini ancak bunun yanlış olduğunu kanıtladığını ifade etti. Partiyi yeniden inşa ettiklerini belirten Starmer, ekonomi, savunma ve ulusal güvenlik konularında kamuoyunun güvenini yeniden kazandıklarını söyledi. Görevden ayrılma kararını sabah saatlerinde İngiltere Kralı Charles'a bildirdiğini açıklayan Starmer, İşçi Partisi Ulusal Yürütme Komitesi'nden liderlik yarışının takvimini hazırlamasını istediğini belirtti. Buna göre adaylık başvuruları 9 Temmuz'da başlayacak ve süreç yaz tatili öncesinde tamamlanacak. Yeni İşçi Partisi liderinin parlamentonun Eylül ayında yeniden toplanmasından önce belirlenmesi de bekleniyor. Starmer bu süre boyunca başbakan olarak görev yapmayı sürdüreceğini ve düzenli bir iktidar devri için elinden gelen tüm desteği vereceğini söylediği, halefine tam destek vereceğini vurgulayan Starmer, ülkenin 2 yıl öncesine göre daha güçlü ve daha adil bir durumda olduğunu söyledi. Konuşmasının sonunda 6 yıl boyunca yanında yer alan çalışma arkadaşlarına, başbakanlık ofisi personeline ve kamu görevlilerine teşekkür etti. İngiltere Başbakanı İşçi Partisi lideri Keir Starmer, sayın dinleyiciler. Ve haberlerimizi okumaya devam ediyoruz. Ve İsviçre'de diplomasi trafiği sonuç verdi. ABD ve İran nihai anlaşmaya giden 60 günlük yol haritasında el sıkışırken, Lübnan için çatışmazlık mekanizması kurulması ve Hürmüz'de gerilimi önleyecek iletişim hattı oluşturulması konusunda uzlaştı. Ve ABD ile İran arasında İsviçre'de yürütülen kritik müzakerelerin ilk turunda taraflar 60 günlük anlaşma yol haritası üzerinde uzlaşırken, Lübnan'daki çatışmaları sona erdirecek mekanizma ve Hürmüz Boğazı için doğrudan iletişim hattı kurulması kararı alındı. Tahran ise yaptırımların hafiflendiğini ve dondurulan varlıklarının bir bölümünün serbest bırakıldığını açıkladı sayın dinleyiciler. Kolombiya Cumhurbaşkanı seçimini Espinela kazandı. Trump tam ve koşulsuz desteğini açıklamıştı. Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı seçimini ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği sağcı aday Abelardo de la Espinale'nin kazandığı açıklandı. Espinala sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, silahların gölgesindeki baskılara, oy satın alma girişimlerine, geleneksel partilere, yolsuzluğa ve gerillaya karşı kazanan Kolombiya olduğu ifadesini kullandı sayın dinleyiciler. Katar'da gaz tesisine patlama yapıldı. 54 kişi yaralandı. Yangın kontrol altına alındı. Katar Enerji Şirketi'nden yapılan açıklamada ise Lafan sanayi bölgesindeki patlama sonucu yerel gaz tedarik tesisinde yangın çıktığı belirtildi. Patlamada 54 kişinin yaralandığı, kayıp 18 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Ayrıca sivil savunma ekiplerinin anında müdahale ederek yangını kontrol altına aldıkları kaydedildi.
İran Meclis Başkanı Kali Baftan Trump'ın tehdidine yanıt geldiği, ABD'nin tehditlerini ciddiye almıyoruz dediği. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehditlerine yanık verdiği, ülkesinin tehditlere karşı boyun eğmeyeceğine vurgu yapan Kalibaf, ABD'lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz dedi. Pakistan'da araç camiye girdi. Ölü ve yaralılar var. Pakistan'ın Karachi kentinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç camiye girdi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma da sürüyor sayın dinleyiciler. Pakistan Başbakanı Şerif'ten müzakere açıklaması geldi. İran barış konusunda samimi. Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, ABD ve İran arasında devam eden müzakereler ilişkin açıklamalarda bulundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın kriz sürecini gerilimi düşürme amacıyla yönettiğini söyleyen Şahbaz Şerif, İran Orta Doğu'da barışı destekleme konusunda samimi dedi sayın dinleyiciler. Türkiye Dışişleri Bakanı Bakan Fidan'dan Kahire'deki kritik zirvede İsrail'e sert tepki geldi. Fırsatını bulursa ABD İran görüşmelerini sabote eder dediği Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. ABD ile İran arasında başlayan teknik müzakere sürecini de değerlendirirken çözüm bekleyen teknik başlıkların yanı sıra İsrail'in olası müdahalelerine dikkate çektiği Fidan, her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen ifadelerini kullandı Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. İran Hürmüz resti geldi. Lübnan şartı masaya koydu. İranlı kaynak, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının sürmesi halinde Tahran'ın yeni müzakerelere kapıyı kapayacağını söyledi. Kaynak, mutabakat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda Hürmüz Boğazı'nın da açılmayacağını belirtti. Gazze'de bilanço ağırlaşıyor sayın dinleyiciler. Son 24 saatte 9 ölü de Gazze'deki hastanelere son bir günde 9 ölü, 41 yaralı getirildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 73 bini de aştı sayın dinleyiciler. Afrika sıcakları İtalya'yı vurdu. 83 bini de aştı sayın dinleyiciler. Afrika sıcakları İtalya'yı vurdu. 8

0: Dinleyiciler, İngiltere'nin başkenti Londra'da tek katlı bir binayı alevler sardı. Yangın nedeniyle 3 kişi can verdi. Londra itfaiyesinden yapılan açıklamada White City bölgesindeki New Zealand Way'de bulunan tek katlı binada çıkan yangında yaklaşık 100 itfaiyeci ve 15 itfaiye aracıyla müdahale edildiği ve alevlerin binanın yarısından fazlasını tahrip ettiği bildirildi. İtfaiye ekiplerinin binadan 3 kişiyi çıkardığı ifade edilirken açıklamada bunlardan ikisinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 3. kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldığı gelen haberler arasında sayın dinleyiciler.
1: You are listening to Radio Z.
2: Broadcasting in your language.
3: Z. Melbourne Ethnic Community Radio.
4: 3Z.
5: 92.3 FM.
6: 3Z.
0: Evet, sayın dinleyici, raporumuz devam ediyor ve Dünya Kupası karşılaşmalarına bütün hızıyla devam ediyor sayın dinleyiciler. Türkiye, dediğimiz gibi, geçen haftadan itibaren kaybettiği iki karşılaşmadan sonra turnuvaya elveda etti Türkiye A milli takımı sayın dinleyiciler. Ve bugün yapılan karşılaşmalarda ABD Paraguay'ı 4-1 mağlup etti. Bir diğer karşılaşmada Avustralya Türkiye'yi 2-0 mağlup etti. Tabii başlangıç karşılaşmasında Avustralya Türkiye'yi 2-0 mağlup etti. ABD Avustralya'yı 2-0 mağlup etti. Türkiye Paraguay'a 1-0 mağlup oldu ve turnuvayı böylelikle hiç gol atmadan terk etti Türkiye A milli takımı sayın dinleyiciler.

0: dinlenen Avustralya'nın en büyük çok dilli toplum radyo istasyonu olan Avustralya Melbourne Kıbrıs Türk Radyosu ve 67'den fazla dilde yayın yapan 92.3 FM'deki 3ZZZ'i dinliyorsunuz. Her pazartesi akşamı 21.23 ve çarşamba sabahı 9-11 saatleri arasında Kıbrıs Türk Radyosu yayını için bizimle olun. Türk müzik hitlerini, sohbet programlarını ve güncel haberleri takipte kalın. Avustralya, Melbourne'de yaşayan Kıbrıs Türk halkı için yayın yapıyoruz. Sesimiz dünyaya ulaşıyor.
1: Listening to 3ZZZ on 92.3 FM, Melbourne, Australia's largest multilingual community radio station, the Australian Melbourne Turkish Cypriot Radio, broadcasting in over 67 languages. Stay tuned for the Turkish Cypriot Radio broadcast every Monday evening from 9 to 11 p.m. and Wednesday morning from 9 to 11 a.m. Listen to Turkish music hits, chat shows, and keep updated with what's going on. We are broadcasting for the Turkish Cypriot people living in Melbourne, Australia. Our voice reaches the world.

artık seni şımartmışlar diyordu. Ve çok değerli şefimiz Selçuk Tekay'ındı bu şarkı. Fantezi şarkıydı, modern bir şarkıydı. Ben bir tane daha Selçuk Tekay şarkısı söyleyelim diyorum. Ha, böyle Alaturka olsun. Ne dersiniz? Tamam.